durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

0: Pirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangi Radyoya?
2: Ovda Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyicileri, aziz kardeşler. Anlatkanla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 28 Eylül Seyşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımız. Her güne Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2'ye geçe, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkıtladı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı yalay silem. Anlatışlarımızda tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6'ta geçeyen. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9'a boğanırlıkta sünni emira ve internet arkalık

Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, İltizli adın yağrağan sada ve nakşı müzik hatarlıq programı da bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulamayız. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can'ki aşıkları riyasetçilik kılımen. Hürmetlik radio dinleyiciler, bende 29. yıl teknikilik sebeple tüpeldin, anlatışımız vakitlik tohtutuldu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar. Bugünkü mühim haberlerimizin tefsili mezmulları tümendikçe. Türkiye, İspanya'dinkin Fransa'ya yana otoçuruş eğri plan evetti. Yezigilik ve Urmançılık İşleri Ministeri İbrahim Yumaklı, İspanya'dinkin Fransa'nın bu orman otoputları da kabul duruş için Türkiye'den yardım terbiyede boğallıkını iki otoçuruş eğri planının Fransa'ya evetilgelikini tutuldu. Türkiye, Avrupa'da odu bir neç gündüm uyan dağılmışı otkan orman otu apetlerge de kabul duruş dairesi İspanya'dinkin Fransiyanı mu hava yardım bilen temillemekte. Yezigilik ve Urmançılık İşleri Ministeri İbrahim Yumaklı, Amavi ve Ortaklaş Torbiti iki sehipsi ilan kıyan bayanatı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsetmesi sahsen, ilgiri İspanya'ya vetilgen iki otu çürüş ayrı plan dinkin Fransiyanın yardım telpigi binaan bu devletkümü iki otu çürüş ayrı planı vetilgeldiki nıhtu diye. Yumaklı, Avrupa'da da onlaşıvatkan orman otu apetlerinin otu çürüş hizmetinin ne kadar müşkül işkeldikini yeni bir kısım ispatla belgeldikini bildu diye. Hem de Türkiye'nin özgü has imkaniyeti ve tecrübesi bilen fakat özünün ormanlarını emez, belki ihtiyaç doğulganda başka devletlerin ormanlarını kodaş için bu mesuliyetini zimmisi yükledi kalıqını tehditledi. Türkiye'nin İspanya'ya gibi yardım edinken Fransa'nın yardım telpikimi kısık vakit için cevap kaydı kalıqın tılgaga yumaklı, ormanla bizgili kalan emanet emez, belki kinki evlatlığa kaldırdığın en kıymetlik mirastır. Bu anga sasen çigir adını alkıgan emkarlık ve görüşümüzden kettilik bilen davunlaştırımız diyen sözlüğe bilen bayanatına ahırlaştı diyen. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Trump, İran müzakirler toktuğun takdirde küçlük bir herbi hareket edip verildiğinlik doğrusu da agahlandırış verdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, hazırçı dalmış otkan diplomatiyelik müzakirle netice vermeyen takdirde Amerika'nın İran karşı intihain küçlük bir herbi hareket başlaştığı yerişkellik doğrusu da agahlandırış verdi. Seşembe günü Netanyahu bile ötküzüldüğün halkılık yığınının aldı da İsrailya'nın çanılı uçtu kanılığı söz kıyan Trump, diplomatiyelik bir çağrı geçiş üçün vakitin tüz sürette azivat kalıqını etti. Burun rayındık şirklerinin telpik asasen planlanan herbi ucumlarını vakitlik tohtakta kılılığın cekalıgan Amerika rehberi müzakirle tohtap kalan takdirde Washington'un erket götüşge tolukta yarışkirlikin takitledi. Hürmetlik radyonlukçular, İsrailiye ve Livan kilerepte Roma'da bihaterlik sohbetlerini kaydı başlaydı. Amerika akbaratının yetküzüşçe İsrailiye bilen Livan otursu da Amerika tekçilikide ilip birlevatkan ve yıkındı şekillendirilgen dinçlik ramkisine tekim terakki kadırışını maksat kıygan bihaterlik müzakirlerinin kilerepte Roma'da kaydı başlayışı planlanmakta. 4. Ağustos'tan 6. Ağustos'ta kışı boğan aralıkta uçuruşturan teknikli hizmet görüntüleri aldı bilen Livan'ın cenobudaki sınav karakterlik ve hatarlık rayonunu kenaytiş bilen iki devlet oturusu da uzun durmayan davamlışı vatkan çigiri aktılaplarını bir taraf kılışkı merkezleşti. Amerika Taşkı İşler Ministerliği mesulleri diplomatiyelik terişçallıklarının Livan Cumhurreisi Yusuf Avin bilen Amerika Prezidenti Donald Trump oturusu yakında ilip verilgan sohbettinkin mühim bir suretke erişkellikini bildirdi. Hürmetlik radyonlukçular, Macron Fransa'nın mislisiz bir orman otapti gidişke gellikini ve kildiğen haptilerinin tekemi kıyın bu otudukallıkını etti. Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron devletinin favkuladığı mislisiz bir otman apti krizisige düşkili vatkallık doğrusu agahlandırış verip aldığımızdaki müşakkatlik haptiler için Fransiya'nın toluk seferverlik haltıdı buluş gereklikini etti. Macron, Bordeaux şehirdeki rayonluk ciddi ahvallığa takabül duruş merkezde söz kılıp, Fransiyanın cenubu garibide devamlı şivatkan gayet zor, Girondi orman ap ot aptini pevkuladı bir apet deb süpetildi.

İsrail armiyası mı? İrdaniye çigirası yakın cahidiki iki uçuksuz ayrıplarını paçaklap taşlıqallıqını bırak bulanın İsrail'e hava boşluğuna kirim geldikini bildirdi. Bu vaka yana Saudi Arabistan'ın düşenbi günü Irak tarafından itip düşürülgen ve Saudi Arabistan neft eslerlerine hücum kılışka urdunğan birkaç uçuksuz ayrıplarını paçaklap taşlıqallıqın cekalıqından kim meydana geldi. Hiç kaysi taraf uçuksuz ayrıplar vakalarının cevapkarlığını öz üstüge almadı. Yekşembi günü İran erbi bayanatçısı Amerika'nın aldığı iki gün boyunca İran'a karatkan hücumlarını toktatkan denkin Tehran'ın bu erbi meşgulatlarını toktatkanlığını ilan kıyan idi. EOK'ı sakin tıkı Amerika Birliği Donald Trump'ın tahminen iki hepte davamlaşkan hücumlardınkin armiyaya İran'a karatkan tehimi köp hücumlarını toktutuş buyruğu belgelikin haber kıyan idi. Washington bilen Tehran oturusundaki ciddiçilik yakın kaptilerde yukarı belirlik çıkan idi. Amerika İran'ın içki kısmına hücumlarını kıygan bulsa İran mı Amerika erbi eslerleri ve cabdukları mevcut deyip karaydıgan urullarını hücum nişanı kılıp kaydırmızar belgen idi. Hürmetli krediyonlukçuyla Amerika'nın Tinç Okyanı'nda kemiler kıygan hücumları zehirlik çekimlik etkisçilikini azaytan mıydı? Washington Post gizeti bu ayakta analiz ilan kıldı. Amerika armiyası zehirlik çekimlik etkisçilik kılıp atıdı deyip karab Karayip denizi ve Tinç Okyanı'ndaki bir kısım kemilerde hücum kıygan idi. Amerika'nın zehirlik çekimlik etkisçilik kılıp atkalıqını ilgir sürüp Karayip denizi ve Tinç Okyanı'ndaki bir kısım kemilerde kıygan hücumlarının devletki kartılgan zehirlik çekimlik ikimini azaytışta mağlubiyet kuşurganlıqı ilgir sürüldü. Washington Post gazetesinin Amerika zehirlik çekimlik karşı küreş idaresi çıkagan dokulatkı tayinip ilan kıygan haberde Amerika hükümetinin zehirlik çekimlik etkisçilikke karşı küreş ramkisi de kimilerge kıyga hücumlarının etkisçilerinin okşumagaş okşuşmagan liniye ve taktik ilanı işkisilşiga sebep boğallıqı bildirildi. Haberde hücumlarının Amerika'daki zehirlik çekimlik teminatıga yak bahasıga tesir kösetme geldikken Etkisçilerin bolsa xalqara denizlarının ornığı Amerika küşlerinin ok çıkarış ihtimallık tüverek boğan yakın kırgak liniyelerde çoğun parahotlarını işletiş güzlen geldiği bildirildi. Etkisçilerin Amerika küşlerinin keçiş için hava yoluğa tekimi köp tevekkül kıyallıkı. Şunlaşka Karayip denizi ve Tinç Okyanı'nda zehirlik çekimlik toşu batkallıkını ilgir sürüp kemilere kılınan hücumlarının zehirlik çekimlik ekmeni azaytışta mağlup boğallık otur koyuldu. Amerika armiyasının yakınki vakitlerde zehirlik çekimlik etkisçilik kılıp atkanlığını ilgir sürüp Karayip denizi ve Tinç Okyanı'ndaki bir kısım kemilerge hücum kılışı ve işçideki kişilerini bivasite nişanlışı xalqara cemiyette sotsuz cezalaşma hazırlığını keltirip çıkagan idi. Hürmetlik radyonluğçular BDT Başkatibi Guterres İsrail'e Suriye'ni öz halı koyup beriş gerek dedi. Guterres Suriye Devletlik Televizyası El-Akhbariye'ye bayanat verdi. Birleşik Devletler Teşkilatı Başkanı Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'deki depsençilikli kubul kıyılı bulmaydıqalıqını bildirip, İsrail'e Suriye'ni öz alda koyup veriş gerek dedi. Guterres Suriye Devletlik Televizyası El-Akhbariye'ye bayan bayanatı da, İsrail'in Suriye zeminde ilip bir vatkan hareketleri üstü toktaldı. Guterres, İsrail'e Suriye'ni öz alda koyup veriş gerek. İsrail'in depsençiliklerini kubul kıyılı bulmaydı dedi. Şimdi Suriye'nin öz gelişkine, özü belgelişine yol koyuluş gerektiğini takdirdi. Guterres, Suriye'ye kartılgan bir kısım imbargolarının hakikaten yenilik küçüge iyi bulup turvatkallık terapki şarat kılıp bulanın bekar kılınışı ve Suriye hükümetine ilk emeli maddi yardım acırtıp maliye yardım veriliş gerektiğini takdirdi. Halkara cemiyetinin Suriye'ni kollaş mecburiyeti bağlıqını bildirgen başkatip, Suriye rayılık, mukumluk ve tinçlikinin simbolu aylandı dedi. BDT başkatibi intayın köpsandaki kişi kıyın kıstakka uçurgan ve öldürülgen Sadnaya turmasını ziyaret kıyganda çunkur tesirlengeliğini bildirip yokalgan kişilerin aman isen hayat mı ya ki ölük mü bilinmesliğinin özüge en köp tesir kıygan meselelerinin birişkerliğini ifade edildi. Suriye'deki insanperverlik vaziyeti üstünde toktalgan Guterres öz öylerden ayrılıp kalgan intayın köpsandaki kişilerin öz yurtları kaytkallıkını bildirdi. Guterres yankeşlik uçurukçılığa ve ulanın ayı tavabatlarına alay diyarlığın birleş gerekliliğini bildirip, ayet kağışılığımı zorur boğa yardımlarının yetküzülüş gereklilik hakkında çakırıktı buldu. Devlet içi de öz öylerden ayrılıp kalan kişiler sanının tiz sürette azı vatkallıkın ihbadilgen Guterres, Suriye'nin kaytadın hukumluğa erişişi ve terakki kilişi üçün halkaralı kollaşının ehmiyeti terapkaya dikkatlerini tattı.

Guterres yana agdurup taşılınan Esed hakimiyetinin Suriyeliklerge karta yürgüzgen zulümleri sebebiden 15 yıl boyunca Suriye'ni ziyaret kılmakallıkını bildirip bu ziyaretinin özü için alaylı bir menge işgellikini etti. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberle anıldınlar. Әнді атақлық нақшы әже сәчкіннің ұрылышы да «Вазгештім» намлық нақшыны озорғынағы сұнымыз.

TRT Uygurcunun hörmetli klas mellere, insan mavcut boğan gündün buyan, pekat yaşaştığına emez, şunun bilen birge salametlikini saklaşının mu çağır tedbirlerini izledi. Çünkü hayat bazı da baharın berketideki sehe, bazı da olsa kahırtan kışının soğuk şamiledeki rahimsizdir. Kisellik insanın en kovuna hemrahi, şifa olsa onun en kadimi ümidi bulup geldi. Yani şu ümit, Türk milletinin minlaçı yıllık eskatirisi de pekatli bir davalaş usulü süptüdülemez. Üzünü ödüdyene bir hayatlık pelsepsi süptüdürünü aldı. Türkistan'ın payansız yaylaklarda dünyaya gelen bu kadimi bilim, evlatın evlatı yutkülüp Anadolu'ya, Kavkazlığa, Balkanlığa ve Türk dünyasının tüyüt etrafına tarkaldı. Bugünkü gündümü bir bümayı kurtkan, ihlamur yopurmakları da

Konya'nın Konu bir mahallesindeki görkem bulmagan küçük bir mazarının altında durup dümen. Yenideki sadde mescit ve yağaç oymalak gümbüzü bilen bu mazar, esirle burun bu zümünde yaşayan büyük bir danışman Hazreti Sedreddin Konevi'ni öz bağrağa ağan idi. Kuyaşının tuncu nurları Konya'nın mınarları üstünden süzülüp düşüvatkanda bu tinç bulunda cimcitlik hüküm sürmekteydi. Bu şehrinin kaynak taşkallık edin yırak bu mazarının aldı da Anadolu bağırdı büksürgen bir merpek çınarının ruhaniyeti eskılınadı. Onun yağaç sandıkının etrafı da aynı vatkan yinik şamal, goya esirlerden biri bu yerde yanıravatkan bir nefesini pıçırla vatkan dek. Bu adli makamda Sedir Din Konvi'nin menvi nefsi hele hem Anadolu'nun ruhunu silap duruvatkan dek. Sedreddin Konevi Anadolu yetiştirgen en mühim mutsevvip ve mutfekkirlerden biridir. 13. asırda yaşayan bu büyük alim, üzüt kulgan Malatya'dan yolga çıkıp Konya'ya süzülgan hayatlık musabisi de hem ilim hem marifet yolda dastan gibi iz kaldırgan. Onun dadısı Mecduddin İshak Selçuk ile sarayda vezip ötügen. Üz devrinin aldın katadık alimleri ve devlet erbaplarından idi. Şu sebepten Sedreddin tek küçük yaşlıla ilim ve hikmetten kımmetini iskıgan idi. O tek yaş bir yigit vakti de o devrinin menvi kutuplardan biri boğan Muhyiddin İbni Arabi'nin himayesi gelişken idi. Konevi Ustazı İbni Arabi'nin çunkur metafizikilik miraslarını Anadolu topraklarda yeni bir meşal kılıp yandırıp bu coğrafyanın ruhuna çunkur tesir gösterdi. Sedreddin Konevi'nin hayatı Türk İslam tarihi de goya bir köyrüklük rolünü oynaydı. Malatya'da ailesinin ağan ilim merbet gibi olan muhabbet ve Ali Cenab Miras Konya'da meyve verdi. Yaşlıktan en güllengen mezgillerde Şam diyarında İbni Arabi'nin yanında 20 yıl gıyıkın vakit ötküzüp tesavvufunun sırlarına erişken Konevi, ustazı vefat boğanda Anadolu'ya yani Konya'ya kayıp geldi ve ömrünün kalan kısmını bu aziz şehirde ötküzdü. O devirde Konya Selçuki Türk devletinin payitahtı, ilim marifetinin merkeziydi. Anadolu halkı Konevi açkan yolda kainatka birlik dirisinin karışını, yaratıcının isimlerinin kainatının mühendisini izleştirgendi. O oturup koyan şerehle esirler boyu Türk merpet enensinin ul taşları Katar'dan orun aldı. Osmanlı'dan bugünkü kadar nurgulluğun kanıka ve medrese sorunları da Konevi'nin iddiaları hürmet bilen tılgılendi. Eserleri koldun kolgu ötüp tarkıtıldı. Konevi ömrünün ahirgece Konya'da talip terbiyeledi. Eserlerini yazıp kaldırıp bu topraklığa yıldız tartkan bir merpet mektubunu miras kaldırdı. O yazgan kitapları bilen İslam tefekkürüga yeni ufuklarını açtı. Miftahul Gayb, Gayb'nin açkış katarlık eserlerde tesavvufunun en mürekkep meselelerini yortup beğdi. Bugün Hazreti Sedreddin Konevi'nin mazarı aldı da turup tefekkür göçümgen bir köngül tüvendik hakikatini yilik yilik yigici sıkılıdı. Bu zümün nemi degen uluğ baylıklığa büşk boğanı? Konya'nın bağrında cimcit yatkan bu büyük mütesevvip, Türk milletinin menevi hazinesinin sadda ama parlak bir göhürüdür. Sedreddin Konevi'ye okşaş, münevver şahsla Türk milletinin dünya medeniyetindeki takdim kıyan meneviyet yıldızlarından biridir. Onun hayat hikayesi ilim bilen merbetnin, ışık bilen akılının, şark bilen garipnin uçuşuşuğa ait bir dastandır. Konevi, Türk İslam medeniyetine özgü has reng beğen marifet enenisinin altın halkalarından biridir. Anadolu'nun kemirtirici de Yunus Emre, Hacı Bektaş, Mevlana'nın yanında Konevi'nin bu emgiki ve köz nuru bağı. Konya'da esirler burun büksürgen ve bugün ruhumuzu uzuklandırıp atkan bu marifet bulağı Türk milletinin bağırda mengü ekip durdu. Sedreddin Konevi bir isimden halkıp Anadolu'nun menvi hımır türçüde yukurulgan bir baylıktır. Onu esleş, özümüzden yıldızı ve ruhi dünyasını kaydedin baykaş demektir. Büyük mütsevvip Sedreddin Konevi'ni rahmet.

ve minnettarlık bilen esleyimiz ve o kurgan kalip körgüden ötüp, milli ve manevi kımmet kararışlarımı tekimu mehkem kucaklaşın arzu kılımız. Bu körük İbni Arabi'den Anadolu'ya sözülgan uyarıdın bugünkü nur çeşip turgan bir hikmet yoludur. Bu körük Türk merbet yolu da her daim aldığımızda sözülüp durdu ve bizge tekçilik kıladı. Hulasa Sedirdin Konevi'nin mirası kalbimizde yaşaydıken bu zümünün merbet koyaşı hergiz batmaydı. O vekilli kıygan hikmet ve tevhid nuri tünügün boğundek bugün mü ruhimizini yurt dışına dağınlaştırdı. Kadirlik radyonluğçıla, yukarıda halkıralık münasebetle mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Kiler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkıça aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

böyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşk.

Bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

0: Türkiye Ovozi dolqunlarında soňky haberler tanlaýsyz.
1: AKŞ ilbaşı Donald Trump Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 harbi eşkışların satuğa korşu buluğun kiri koktı şitilge kural satu turundağı kararlarını Washington gına kabul iteli basızıkladı. İlbaşı eşkışında jurnalistler bilen sileşkende Trump bir nedi şitil lideri de AKŞ'nın soklanu eksportu kararlarına yığıntı yası olmağın etti. Ankara jidekşiliginin İsrail'ni yeki Netanyahu'nu yoklamağın kabul itip Trump Türkiye'ni küşlü hamışanışlı birlikte eşlip atadı. Onun Suriye hem yakın kınçıgıştagı strategik rolü nosızıkladı. Trump'nın sözleri Ankara'da uzgan NATO summitinden son yongıradı. Onda ol uz jitekşiliginin Amerika Kuşma Ştatları hem Türkiye orasındagı iki yoklu münasebetlerine nağıtu tırışlıkları kısalarında Türkiye'ye F-35 harbi ışkış satını yonadan boşluğu turunda fikir oluşuğun rostladı. Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti Premier Ministri Ünal Üstel Birleşken Milletler Uyuşması Umum Assambleyasından uz ilin resmi rewşte tanuwyn suradı. Mynyň bilingen utrawda uzak wagtly şişilişke erişüwiniň birden bir usuly buluwyn bildirdi. Üstel bu bildirüwini BMO Umum Serkatibi Antonio Guterresiň utrawga 3 günlik sefer oldundan ýasady. Guterres sefer wagtynda Kipr Türk hem Kipr Grek jemgyýetleri liderleri bilen uçraşacak. Ünal Üstel gelecekdeki barlyk tanışlyk tyrışlykları, diste yıllar ilikkigi takdimlerge toyanmışa, hazirge

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hani bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına ikimizin hatırına ne olur sussun bizi sevenler Hüda aşkına.

Bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.